0: yek insan ki dve az şah eve dare giş kez diyor kim va dare ile yaşamış nabı dve çe dve am şah e kurmanca İranci Suriyeci Avrupa'yı dünyayı giş kez diyor kim gavak var biraz ya bu yine gelemiş kura elini keçenekin eme çava elini çekin İshak Paşa hatta iroru emne kapandını. He? Devamlı bir hava emne kapandını. O kayu dibe nüfusa Türkiye'de hemen hemen jmez yetir, jmez kurdubaz yetir. Evet ki bu paşaportu ne atını bir memleketi. Bir ki bunu birinci sınıf hem bunu bölücü. Haysa vereceğim İstanbul'a bunu.
1: Hem de çerçeve yasazı em ewa bi hina zamanı gele kurt nasne kiriye kimlika gele kurt nasne kiriye hina Kurdistan'ı nasne kiriye yani dibe belki kök yasa çebi ve kök yasa gere vek dar heye dar dar ok we heye peli we heye vek we ya vek we ya gere ana yasa hina derhin
2: Navçeya Liceya Serbi Bajare Amade ya Bakure Kursayn de Büyerek trafikte de Se Kasan Jana Hujdesta Bazda Kesen Dünci Birin Darbun. Seri Vesbel Serriya Lice U Çevligi Mini Pasak Biştiku Ji Kontrola Şofeye Derket Lehev Kalbi Uergir Ya. De Büyere de Se Kasan Jana Hujdesta U Bazda Kesen Dünci Birin Darbun. Biştiganna Gişna Timin Lehavarçune Bu Cihe Büyere Birin Darjun Nehoşhaneye Devlet Ya Navçeya Lice'yre Hatın Ve Guasın. Tamaşavan Necai bugün girinklerin üçeğin ve demjmeri cihatın peşkeşkirin. Hatta carakinin bir mülkere hoş edin. Udan başlayın.

0: Eğer vegerekçe bu, yani ev bligori van plana ku devleta Türkiye daniye yanji lehefkirin aku çebüye de nabara Öcalan Devlet Bahçeli u Erdoğan da ku dibece hinek ve şartı ev lehefkirin yani dibece hinek halen ve hatta deh sal edin ji dibe ku neye neşkerekirin yani de seri de vaha hata gotin. Yani hın tabloya ki çava ji bu kurdan le Türkiye tahmin dikin evi Kur bu karbon çava denava kijan revşu yani çarçuve ki de bu karbon politikaya bıkın yanji dahvaza mafi xo bıkın.
1: Peki iriş ve bezanin yani ez buha vake şahıs 2000 dehada minivisekinivi sandıbu dve çek bine danin u xebateke ser esasen ambijen reybazin siyasi u hukuki le Türkiye be meşandın. Yani dema tekoşina çektari derbas bıye. Yani beriye her tişti biryara çekdanini ya peke ki ligorimin biryara eke raste, şaşnine. Li dijwe pevajwe dve mirov nesekine. Libelim mirov yani kesin vekemin derve tekoşina çektari mafivanine je peke ki rabbejin çeka dayine anji dameyine. Libeli ve ki en bejin çavdire ki dervada da mamurovlu mijari dinire peki ki çeka da yine jibu peşhistina tekoşina jibu deshistina mafi kurdan li Bakuri Kurdistan'ı baştire. Libeli li gori ve biryara kudu meşlisa Türkiye'de derbas ve ez buha pır zede peşketinin baş hayal nakıp. Ligori ve biryari peki ki de ve çeka da yine mirov dervey ve gavey, dervey çekdanina peki ki tü reyeke din nabine ku jibo bedeskısına mafi kurdan uveli peş bir keve. De gotun, vake ve jigot hın hal hene mümküne bedizine hayat deh sal edici nayin aşkere kirin le beli ev gotunin tene gotun gelo raste yan ne raste. Dema mirov le dahuyaniyen rayadarin dem partiye dinere nebecin ev gavey kiye. Tişti ve gavey ve gavey din bene avettin. Libeli em kesi ku devlet atır baş nas dikin em nikadın sedisat bağır ya khabinin. Yani ev gav hatı avettin. Em becin peki ki çeke khadani o çektarin peki ki rayadarin peki ki yerli çiye, yerli Avrupa'yı, yerli devereydin. Kabul kırın o çava ku dve hatı khastın wan gav avettin şundeci devlet atır tü gaveyke ne avet. Yani ev ihtimal dve kurt bidin berçak.
0: Böyle.
1: Çekdanina peki ki mümküne dıpır aliye din deji nefesi jibo kurdan bide çekirin. Kurt bıkarıbın hıngav edin bavijin. Libeli merif nikarın bejin sediyse pişti çekdanina peki ki veli Türkiye hıngav edin duvari siyasi u hukuki de beni avet.
0: Bale, Ahmet Gulabi dere şuru ve kare siyasi emgele keyif hoş mu? Bu tevli bu navad de bulten ama da
1: malata. Ben başı
0: bulten.

Den baş bir tamaşvanın heja, kerem kendigel ve bültana berfere yan uçayan bültana me bühün sarın çengirin despetik. Fermandarı hesa

Basla hani kürsü babeti gringe kainle Türkiye bakuri Kurdistan ve Suriye Rojai Kurdistan iş bahaman şeva. Dadga Avrupa dalenle zorine rahay briyari dadga kani Türkiye peşelkari heu niwe briyara kani berdesti şan sabarat ba Türkiye. Jüri amari dadga ima fimrov Avrupa barajname Cumhuriyeti Türkiye dava sani rabirdule kolonial leser 6643 dosye kirdu ak 3703 dosyan sabarat ba Türkiye. او دوسیانی که تابد با بریارکانی دازد